0: 야트고
1: Ya,
0: Reva sazık şahitçi oku.
1: Reva kanka, Goluk oluva Jansın zener.
0: Ya, oluva Jansın.
1: Ola, serang çoğumu, sakın ötüştüğüm etuğa, tonsan cüğü ner.
0: Serang çoğumu?
1: Ola.
0: Çoğumu ya, kavcı milisine kodukla.
1: O, tam onlar fazla orta.
0: Ha.
1: De, kanka, alama, ancan romaga, Tashi Rute na Chituga Lintanga Jumaili Tantanjana Sode Sagpa.
0: Lama Yangchen Sazi?
1: Lama Yangchen Tsumu Ayamudu Maga.
0: Tachi Lintanga Chindani Rambatara Kodi Kunrugo?
1: Oh, yeah, yeah. Tachi Ti Ole Tiga Tashi Ti Chizatanjana Haga.
0: Karsung Dingamu Lintanga Kodi Yamu?
1: Dingamu Marpa Dingamu Ria.
0: Yamudu Maga Latina Zi?
1: Tashi
0: was a woman.
1: Tashi,
0: you must